0: Que là, t'as dit,
1: Frank. Oh, mon Dieu, ce qu'il
0: me fait. Moi,
2: Zavat tu bir not alıma tutacağım ki Korem Erdem ağırmak dide ben çadı elengari. Bu dide afca desayı iş neymi çaşıyıp ben mi çavucak iş nosayet iş ne. Kemal Gule Daneş Nuhayşi Caca Gezleş dide ben çıkartmadı iş koşum erdiyen elengari. Sabas lahes çıkar dide bile kıtmadı iş koşuyor elengari. Loh Kelevskon mekarhan dide ben çıkartmadı iş koşuyor. Matkala bir ziyala ders Kelevskon tecah supin. Çok supin. Eç kaç Mahşet dide bile kıt. Dide bu çıkardı gıyılmaz. Ne diyor ki? Yerlence araç dide kaç kıyıldı. İş gücü ritalov nosat geliyine Cemal. Gule dans, miçakir. Gezaz dide kaç kıyıldı. Ne diyor ki? Şimdiliyen. Lakhın tkili meçade. Hoca sevlaku dide bile kıyıldı.
3: Amin.
2: Yüzürü garbı için. Kuşkoy hoca maha gajre beci. Nefsele nefsele hinden beş nefsele.
3: Yine bir cimemzir, yori, sen, ambi mufis, ameni mufis, çiz vakti da dide bu tıkadiyen, lokşeda, kemasın, çasamın, şehidiyaş, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her, her Cédric Lee.
4: Modi.
2: نکری با تو چه چه بارگی از سر سیده. مدر رای هم پر مه مانگو که مدر.
4: کامو مدر.
5: کامو مدر. کامو مدر. مانگو
2: که برسی. نه اینی دیگه. نکنی تو کامو ولی.
3: آدوبا.